Giyin de hem sen babam, hem ne kadın koyacağımı. Giyin de yok ki hem sen beni ki güler, bilin de mi olacak dünya.